0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Ölmeyi Tanrı'ya, yaşamayı sana. Ağlamayı kadere, gülmeyi sana. Sevmeyi kalbime, sevilmeyi sana, sana borçluyum.

Bir ölü gelecek evine yarın. Gözlerinde yarım kalmış arzular. Dalıp hayaline hatıraların. Duracak kapında sabaha kadar. Duyunca kapının çalındığını korkulu gözlerle dışarı bakma. Bütün odaların yak ışığını. Bir benim kaldığım odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık. Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.

gecelerde kal. Seviştiğimiz geri gelmez gecelerde kal. Adımı anmasan da, bana hiç gelmesen de, ne olur, ne olur hayalimde yükseldiğin yerde kal.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.

gözlerinin verdiği acıyı sildi, kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı, yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Beni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aşk dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Sen aldırma, giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket,

Sıcaktan çatlayan topraklar bile yağmuru hasretle bekliyor dostum. Şifasız dertlere tutuldum diye kendini sellere kaptırma dostum. Ömür bir mum gibi eriyip gider. Yüzünde çizgiler belirir dostum. Sanma ki yalancı yıllar söz dinler. Hayatı uçurur, götürür dostum. Şu yeşil yapraklar kışa dayanmaz. Dalında kuruyup dökülür dostum. Gözyaşı dertlerin dermanı olmaz. Bu alemde boynu

hiç kimse de gerçek aşkın yeri yok. Kimi görsen, kimi sevsen derdi çok. Bu hayatta bize göre sevgi yok. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan vazgeç. Zor bulursun şu dünyada dengini. Sevdi sanır, kaptırırsın kendini. Bir gün olur, nazara çeker kendini. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

yok olamaz inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyler? Daha dün benimle beraberdin, sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek, her şeyi bir anda unutabilmek.

0: FM.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

yeah, oh yeah, yeah. Kaydı kalkı, nüyanın sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler.

ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik. Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece

uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Şimdi anladım. Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak, gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: Amur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
1: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani.
0: Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

0: Sulu Yemek ve Kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi Sulu Yemek ve Kahvaltıda çözüm ortağınız

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Ya sizce de şey olmamalı mı ya? Hani böyle bu 90'lar şarkıları yeniden coverlanıyor. Bugünlerde Mustafa Sandal'a Saygı albümü adı altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun. Aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya. Bana kazak örmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970... Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit oldukları

yaşındaydı Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar, mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular, 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur. Kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kaza görmeli, yalnız beni sevmeli. Evet. 2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı küreği. Yani hani şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak, telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız şey diyor. Merhaba, ben Tolga ile görüşmek istiyordum falan diyor. Orada bir girizgah, bir tanışma, kaynaşma hemen sonrasında. Bir etkileşim falan böyle. İşte karşılıklı çıkar ilişkisi. İlişkiler ne olacak işte? Ben onunla buluşayım, o benimle görüşsün. Ben onunla öpüşeyim, o benimle... Öyle yani. O yıllar. Tabii ki de bununla ilgili kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağan oluyor. Ve şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kaza kırmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kız da söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan face çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sevmeli, çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazan mı kalmış, senin falan fallanmış gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim tabii ya. Ya o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler ya. Vallahi her şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü, yalnız beni... Yani o... Elhamdülillah. Geride geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kazak örsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark etmez. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Vallahi flörtleşme, hani tripleşme, konuşma. O nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskoca mazi. Canları benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik nerelere geldi ya. Peki o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda 1900'lerin sonu.

da güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı ne görmesi ne kazak ne ya, kazak örülen bir şey mi arkadaşım, biz gidiyoruz alıyoruz yani, diyenlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM
2: 104.6
0: Tolga Dünyası programındasınız.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyenik, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
4: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
4: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik 31

0: şubesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik hem iş yerlerine tabildot usulü servisi hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir. Direkt mesajlarınızı iletebilir, bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine mutlu günler diler.

canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyor. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum da, İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın, devlete vergisini ödeyen, elemanın maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, İstihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan. Bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahi evranlık kanunlarına riayet eden. Hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan, hem de Allah'tan korkan. Yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun. Şimdi tabii yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz memsunlar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle gitsinden diyen de var. Şey diyen var, selamun aleyküm kolay gelsin ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz, öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun, hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabi tartışılır, ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı. Ne kadar helal bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş. Şimdi şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya, parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya orada bir yanlışlık var, bizim çocuk oyun olsun diye diyecek. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazereti göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak, göz. Görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var. Yani mazeret. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur, daha sen daha bir şey görmemişsin be babamge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken iş yeri sahibinin mazeret. Bunu yanlış getirmişler savunması zabıta müdürünü çileden çıkardı. Tabii ya, vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Da yanlış getirmişler, bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları, bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş, iyi taktik, ben beğendim bu yöntemi diyerek işletme sahibine tepki göstermiş. Dalda sapsarı yaprak oldum. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim, sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım tarihi üzerinden bir yıl geçmiş. Hileyle üstü boyanmış diyor. Bu
ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya, esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma. Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya, dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Yoksa esnaf deneyindedir. Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz. Esnaf Tolga'nın yeri diye.

biz esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ayı kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ayı kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyorum. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum. Personellerinin maaşını daha teri kurumadan verir diyorum. Kendi yemediğine müşterilerini yedirmez diyorum. Cumali Usta sana diyorum ya.

Güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3. Kusura bakma. Senden geçemiyorum ben hala.

0: Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taçlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin, direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bir git. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak. Yani sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. E tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da püfür püfür gidenleriniz var. E tabii ki de yatsın. Gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren yatsın. Hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Duyuyoruz. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru, ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani Tolga'cığım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik izin mi, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Dengesiziz. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var.
1: Ankara gibi.
0: Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz çok değişik bir mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yazı özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya, yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum. Var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan esnaflar var. Ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler, ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar. 3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz, okul kantinleri. Ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim, çok para kazandım, biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var, devlet memuru. Ankara. Onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim, eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye, işte kimimiz terziye. Bizim küçüklüğümüz öyle. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene ya. 50 sene, 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi, ya PlayStation, ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin, işte köy, memleket falan, tatil kafası. Mayıs kaynatırız biz. Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan, plan program yapanlar olduğu kadar, ya kardeşim yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi. Bakmışsın güneşliyiz. Aman boş verin siz, güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya. Ha?

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot. Ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani. Sabah 200 bozdurdum valla cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki. 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama. Sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 liraya insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Nasıl yani Tolga'cığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya? Evet, yanlış duymadın, 200 lira ya. Yani bol bol yiyip az az ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kurumlarda az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Hijyenik midir, güvenilir midir, sağlıklı mıdır, lezzetli midir, kaliteli midir? Bunları bilmiyorsun ama çok çok yoğun yemekçilikte. Bol bol yiyip arkadaşlar.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet, 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor. Yanlış duymadınız ya, 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200
0: Yağmur
1: lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Efendim, duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi?

0: Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir, bulgur olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur yemekçilikte bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber, limonu biberi ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü serviste olmaz. Yine Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Son zaman.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: diyorsunuz. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesaj gönderin. Mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: 1 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımızla şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki, yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda yılda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon... Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyorsun evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Önce

kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiç mi suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk inanıyor. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini biliyorum. Banker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değerlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Banka da diyor ki mevduatını bende değerlendirirsen diyor, rakamlara örnek veriyorum. 1 milyona artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey katılım payı diyor, faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin lira katılım payı diyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan bile vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak Banker Castelli ne yapıyordu? Ya buna bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de Banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş. Biz de mi versek deyip böyle. O yıllarda da vardı buna benzer olan ama safları örnek. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız da ya. Aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz, Titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan, buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar, büyü mü yapıyorlar, ne yapıyorlar ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı. Yatırımınızı bana verdi. Ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun, çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim kendisine de, ulaşamıyorum. Herhalde şarjı bitik. 2 aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun nur yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme. Ben senin için paralarını korurum. Senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani... 2 aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu. Yazık ama o beni arayacaktı. Söyle nasıl oluyor da. Tabii bunun dışında bir de hani teknoloji, işte sosyal medya, işte ne var böyle uygulamalarınıza virüs gönderme falan. Bunların hepsi türlü yöntemler. Bir de şey var. Kuyumculuk yöntemi var. Kuyumculuk. Yatırım için almaya gidiyoruz ya işte. Her ay mesela bir tam altın. Tolgancığım ne yaptın ya? Baba biz asgari ücretle ev kirasını zor ödüyoruz. Her ay bir altın nasıl yani? Nasıl yani? Siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir? Olsun olsun 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin liralık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını harcayacağım. Neyse sonuçta böyle dişinden tırnağından arttırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor, hem de diyor kazanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcılık yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor. Bak ben size dedim şimdi. Yani ben şimdi gidiyorum mesela tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak. Hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak. Gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela 50 liraya. 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor, Dalgancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyor. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene. 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş.
Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim, aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim, garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte dolandır... Fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yahnisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmaz mı şeker? Yok o değil abi. O konunun alakası yok oğlum, o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, katranla falan alakası yok yani. Yüzüne güle güle. Yani bedava peynir fare kapanında. Yarı fiyat da nedir ya? Yani şöyle oluyor. Bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor, diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor. Vay be. Hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan. Tolga gidip 50 bini aldı, ben 25'i aldım ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf, acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Sen de. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandırıldık. Kutu. Gitti. Gitti, gitti, gitti. Yetimlerimin öttü. Gitti. Kefen param gitti. Evlatlarımın uçkurundaki yalan paralar geldi. Kabul olan duası. Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun ya. Yani. Yani günümüzde yani 10 lira, 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına, var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz, size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Böyle. Şu an şu kadar daha şey olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor, şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Son noktayı koymuş röportajı veren, dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da onu ben diyorum. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az ölsün temiz olsun bizim olsun.

0: Hepimizin bir takım düşünceler var gün içerisinde ama en çok beynimizi kemiren düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek ki sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor, bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde yemek çıkmayanlarınız, iş yerlerinde bir ablasının yemek yapmadığı birileri var ise, iş yerlerinde ciddi anlamda ne yiyeceğine karar veremeyip her gün telefonla bir gün tantuni, bir gün kebap, bir gün lahmacun, bir gün farklı sipariş verenler varsa işleri çok zor. Çünkü bugün ne yesek derdi bitmek bilmiyor bir türlü. Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize, bugün ne yiyeceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta arada siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam, acaba şunu mu yapsam, bunu mu yesek falan diye de tavsiye de bulunabiliyorsunuz yani. Ha. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering yemekçiliğin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik Yağmur Catering yemekçilik. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

Şimdi biz programı bitireceğiz ve umuyoruz ki güne neşeli, eğlenceli başlamışsınızdır. Umuyoruz ki sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sallayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır, havuza inecek olanlar vardır, sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı, ya bunu sürekli söylemeyeyim ya, Ankara'da home office'te yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda programı bitireceğim ve direkt ben, ya muhtemelen balkondan atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur, biraz fazla çalışın, sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara iyi eğlenceler.

Unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbah veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin. Harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor. Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra yüz kaslarınız gülümsediğinizde daha da böyle yaşlanmıyor, gençleşiyor.

0: tamam ben de gidiyorum. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İçinken. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444

0: 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Kavga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşş, dinleyici.
3: Tolga Dünyası.

Bebe Açık Büfe Kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yaşatçı.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şevlerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet, Tolga ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, dıdıttı böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan, ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya, sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Bakınız eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size.
1: Çalışanlarınız da yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim. Ya. Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyeniklik, ekonomiklikse ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bari. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

Canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: hizmetinizde.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
11: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde

Erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki. Öyle böyle değil. Bak harbiden diyorum, aklınız durur. Eliniz tavana vurur. Yani canlarım benim. Günaydınlar olsun. Bu sıcacık yaz mevsiminde, bu Mersin sıcaklarında kimler yanmaz ki ya? Erkekler bir kat daha fazla yanar. Yani evet, baktığımız zaman teorik olarak kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor. Kadınlar sürekli erkeklerle eşit olduklarından bahsediyor. Kadınlar biz erkeklerle eşitiz diyorlar ama ben birçok konuda eşitlik göremiyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman her şey tabii kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar, kadınlarımızın çektiği cefalar, kadınlarımızın zorlukları tartışılmaz ama erkeklerin yandığını da yabana atamayız ya. Erkekler yani hayatın ilk günlerinden itibaren yanıyorlar ya, cayır cayır yanıyorlar. Eğitim hayatlarında, eğitim hayatlarının sonrasında girdikleri sınavlarda, girdikleri sınavlardan sonra kazandığı üniversitelerde, kazandığı üniversitelerde okurken ve mezun olurken, mezun olduktan sonra girdikleri sınavlarda, para kazanma mücadelesi ve gailesinde, sonrasında hayatlarına bir kadın girdiğinde o kadını mutlu etmek adına, o kadını sevindirmek adına, o kadına sevgisini göstermek adına çok yanıyor ya. Sonrasında terk ediliyor, erkekler yanıyor. Reddediliyor, erkekler yanıyor. Arada aşkı bulamıyor, erkekler yanıyor. Sevip de kavuşamıyor, erkekler yanıyor. Kavuşup da sevişemiyor, erkekler yanıyor. Her yerde yanıyor. Cayır cayır yanıyor ya. Sonra yuva kuruyor. O yuvanı, yuvayı kurarken ettiği borçlardan, masraflardan yanıyor. Sonrasında yuva kuruyor. Yuvada daha önce sevdiği, aşık olduğu kadını

farklı bir insan olduğunu görüyor, yanıyor. Ya her kadın da aynıdır demiyorum ama dırdırdan yanıyor, vırvırdan yanıyor, kapristen yanıyor, tripten yanıyor. Sonra fatura gerçekleriyle yanıyor. Ev kirası, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, internet faturası, kredi kartı ödemesi, kredi ödemesi yanıyor. Eğer ki çalışansa işverenini mutlu etmek için yanıyor. Eğer ki esnafsa masrafları çıkartmak için yanıyor. Yani anlayacağınız erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar bu arada. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkıp yol alanlara, esnaflara, işverenlere, çalışanlara, emekçilere, memurlara, işçilere, emeklilere, ev hanımlarına, okula gidenlere, yaz tatili yapanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sınavlara hazırlananlara, dirsek çürütenlere, iyi bir gelecek için iyi bir eğitim şarttır distroyla, iyi bir eğitim ve iyi bir çalışma performansıyla yanıp tutuşanlara da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkleriniz hayırlı olsun inşallah. Günaydın.

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet, doğru. Burası Tolga Dünyası programı.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.
1: Evet, doğru. Burası 104.6 Mersin efendim radyosu.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Bu da doğru.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nda. Yağmur Catering yemekçilik. Evet evet, hani şu bol bol ye az az öde var ya.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet doğru, hani şu ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek var ya.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Evet evet doğru, hani şu ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira olan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet doğru, hani şu sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet doğru, hani şu kaliteli, doyurucu, lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet doğru, hani şu 31 yıllık tecrübesiyle bu sene hasret, Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçilik var ya. Evet.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi iş yerlerine tabildot usulü yemek servisi yapan var ya. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi mutlu günler, hayırlı işler diler. Ya. Yeah.

Ne güzel demiş şair değil mi? Bodrum'u, Çeşme'yi, Kaş'ı özledim. Ama en çok seni özledim. Evet ya, özellikle yaz geldiğinde, özellikle sanal medyada çok dolaştığımızda, özellikle Instagram'da, X'te yani Twitter'da, Facebook'ta, TikTok'ta, televizyonlarda, magazin programlarında, özellikle Bodrum'u, Çeşme'yi, Marmaris'i, Kaş'ı, Fethiye'yi, Datça'yı, Alaçatı'yı görünce insan özlüyor değil mi? İnsan istiyor değil mi? İnsan ulan arkadaş, onlar da insan, biz de insanız be yav diyor değil mi ya? Evet ya. Şimdi biz her ne kadar Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'de yaşıyor olsak bile, her ne kadar bizim de denizimiz de güzel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizde dağlar denize paralel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizin caddeleri sokakları denize çıksa bile, her ne kadar bizler şehir merkezinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp sahilde dolaşsak bile, her ne kadar Adnan Menderes sularında, Beşiktaş meydanında, Fenerbahçe meydanında, Özgecan Aslan Barış meydanında, Galatasaray meydanında tur atsak bile, her ne kadar kamp sandalyelerimizle oralarda denizin sesini duysak bile, oralara gidip ayın denize yansımasını görsek bile, oralarda güzel temiz deniz kokusu, oksijeni çeksek bile, her ne kadar deniz şehrinde yaşıyor olsak bile, ama yine de işte böyle bir Bodrum deyince, bir Marmaris deyince, bir Kaş deyince insan bir değişik oluyor. Baktığınız zaman Antalya bizim hemen komşu ilimiz. Baktığımız zaman Antalya hemen şurası, ana Muran hemen yanında. Ama dünya cönlü değil mi? Tabii canım ya. Alanya'sından başlıyor. Sides'i, Manavgat'ı, Veli'yi, Kemer'i, Kaş'ı, Kalkan'ı, Finike'si. Mükemmel yerleri var değil mi? Hani insanlar genelde yabancı turistler uçakla Antalya'ya iniyor. Deniz kenarlarında tatilini yapıyor. Sonra aynı uçakla geri memleketlerine dönüyor değil mi? Orada turizm daha da hareketli değil mi? Orada turizm daha da bereketli değil mi? Orada turizm anlatılmaz yaşanır değil mi? Yani özellikle yaz geldiğinde insan böyle biraz daha oralarda olmak istiyor değil mi? Bir de böyle gidenler vardır. Anlata, anlata bile bitmezler. Vallahi ben Bodrum'cuyum kardeşim. Bodrum'a girerken ilk önce güvercinlik karşılıyor bizde. Hemen böyle sağa çekiyorsun, inanılmaz manzarası olan bir yer var. Oradan böyle deniz ayaklarının altında ağaçlık falan, mükemmel bir ortam ya. Hemen sonrasında Gümüşlük'e giriyorsun. Bodrum'un girişi Gümüşlük var, tamam mı? Sonra zaten Bodrum'un yokuşuna çıktığın zaman orada tabela var. Hoş geldiniz Bodrum'un yokuşuna. Dikkat edin. Halikarnas balıkçısının Bodrum'u sembolize eden güzel deyimleri var. Oradan zaten hemen ilk ışıklardan sola dönerseniz meşhur Bodrum hakimi filmlerinin çekildiği yerler. Bodrum cezaevinin olduğu yerler. Oradan aşağı doğru sallandırdığınızda sağ tarafınızda otogar, biraz daha aşağı gittiğinizde sol tarafınızda kale. O yolu takip ettikten sonra zaten yol ayrımı bir tarafa Gümbet'e, bir tarafı Bitez'e, bir tarafı Yaşıkent, Ortakent'e, bir tarafı Yalıkava dağıtıyor sizi. Ama Bodrum'un en parlak, en çok bilinen, en çok duyulan ve bence en çok dejenere olan mahallesi diyeyim, çünkü Bodrum'da bir ilçe, mahallesi Gümbet Mahallesi. Eğlencenin asla durmadığı, gündüzleri bile insanların plajların paralelindeki kafelerde inanılmaz eğlenceler yaşadığı, afterların yapıldığı bir mahalledir Gümbet Mahallesi. Ama çok dejenere. Hani baktığınız zaman hani teşbih taat olmaz, affına sığınarak. Hani it kopuk, ne kadar it kopuk ararsan orada. Oradaki herkes it kopuk demiyorum. Ne kadar it kopuk ararsan orada diyorum. O detay var orada. Anlatabiliyor muyum? Gümbet. Yalıkavak biraz daha nezih, biraz daha kaliteli. Biraz daha bizim böyle hani lüks yerlerimiz gibidir. Burası

Abi canım ya. Ortaket daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği bir mahalledir. Türk mükü, göl Türk mükü de diyorlar. Biraz daha jet sosyetenin gittiği mekanlardır. Ama kim nerede ne yapıyor olursa olsun mutlaka akşam üstlerinde kalenin etrafına gelirler. Bodrum Marina'da bir tur atarlar, orada bir dondurma yerler. Bodrum bir başka güzel ya. Şarkısı bile var ya. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Tabii. Hatta başka bir şarkı daha var. Bodrum Bodrum. Bodrum Bodrum. Hatta bir şarkı daha var. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ben Bodrum'a Bodrum bana özelim. Hatta bir tane de şey var. Hep beraber gidelim Alaçatı'ya. Şimdi şu yaz sıcaklarında Mersin'den çıkamayıp tatile gidemeyenler için belki kötü şeyler canlanacak ama ben de genel kültürümü sizlerle biraz da olsa paylaşmış oldum. Ne var bunda yani? Başarılı radyo programcılığı yeteneğimin arasında bu da var yani. Tabii canım ya. Anlatacağım bildiğini. Ne var ki bunda ya?

Ya la la la la la la la la la la. Ya ben ara ver yapmışım, burada ara verince ben de niye böyle oluyor falan dedim kendime. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Tolga Dünyası programında tabii ki de Tolga ile birliktesiniz. Tabii ki de ben sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Sizin de benimle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu ümit ediyorum. Ve bu şekilde programımız öyle ya da böyle keyifli bir hal almaya başlıyor. Tabii ki de programımızın özellikle kış mevsimi biraz daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Yaz mevsimlerinde biraz daha program şey olabiliyor, soft olabiliyor. Biraz daha program diğer programlardan farklı olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu program da fena sayılmaz yani. Baktığımız zaman bu programda canlı olabilir, kayıt olabilir. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de kızgın kumlardan serin sulara atlıyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de hala uyuyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de havuz başında limonata yudumluyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde belki de ben yaylada kahvaltı yapıyor olabilirim. Bunların hepsi olasılık dahilinde, ihtimal dahilinde. Ama baktığımız zaman siz bu programı dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Baktığınız zaman ben bu programı yapmış mıyım? Yapmışım. Baktığınız zaman bu programı görevimi yerine getirmiş miyim? Getirmişim. Baktığınız zaman sorumluluğum yerine getirilmiş mi? Getirilmiş. Dinlediğinize göre programı. Yani umuyorum ki beğenerek dinliyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Umuyorum ki benim keyif aldığım kadar siz de keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki aynı frekansta buluşmak bize gerçekten enerji veriyordur. Umuyorum ki birbirimize karşı böyle kredilerimiz vardır. Umuyorum, biliyorum ve umuyorum ki şu anda sabırla bu programı dinleyen dinleyici Tolga Dünyası'nı ve Tolga'yı seviyordur.

0: Bir mola verelim o halde. Moladan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Ayrılmayın. Geleceğiz hemen. Buralardayız.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: evinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem Pencere ve

0: harika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
8: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

yaz mevsimi geldiğinden mütevellit daha geç saatlere kadar uyuyanlar var mıdır? La kardeş, zaten yazın sıcağında tatile gidemiyor, bari sabahları biraz geç açalım diyenler var mıdır? Vardır ya, şu anda eminim hala uyuyanlar vardır. Şu anda eminim hala... yapanlar vardır. Biz uyuyanlara ne diyelim? Uyuyanlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Hedef kitlemiz içerisinde uyuyanlar yok. Nitekim uyuyanlar radyo programı dinleyemez, bize artık atamaz, bize değer katamazlar. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken kalkıp yol alanlar da var. Şu anda yollarda olanlar da var. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası'yla başlayanlar da var. Neyle? Biliyorum ki belki de şu anda evlerinin mutfaklarında olanlar var. Kahvaltı hazırlayanlar, çayın suyunu koyanlar, belki de sıcak bir dalmaya çıkanlar da var. Biliyorum ki şu anda belki de evinde koşu bandında sabah sporu yaparken dinleyenler de var. Biliyorum ki şu anda belki de eşini işe gönderdikten sonra evi toparlarken dinleyen ev hanımlarımız var. Yengelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, halalarımız, analarımız, bacılarımız var ya.

Erken kalkıp yol alan, yollarda olanlar var. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlar var. Biliyorum ki şu an şoför mahallinde olanlar kadar onların yanında yolculuk yapan yolcuları var. Biliyorum ki toplu taşımalarda olanlar var. Dolmuşlarda, minibüslerde, otobüslerde, servislerde olanlar var. Biliyorum ki iş yerlerine varmış olanlar da var. Biliyorum ki şu anda iş yerlerinde temizlik yaparken dinleyenler var. Sabah sabah iş yerini besmeleyle açanlar, şifta yapmak için bekleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerine varıp çayın suyunu koyup çayını demleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerinde şöyle güzel bir kahvaltı masası kuranlar da var. Biliyorum ki ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışıp da şu anda iş yerine besmeleyle gelen, gelir gelmez hemen bilgisayardan, internetten Mersem'i açıp Tolga Dünyası'nı dinleyenler de var. Biliyorum ki bir yandan Tolga Dünyası'nı dinlerken diğer yandan da işlerini yapmaya çalışanlar, PowerPoint'te çizim yapanlar, PDF'de sunum hazırlayanlar, Word'de teklif hazırlayanlar var mıdır lan bu saat? Vardır herhalde ya. Dünya belki de sınava hazırlanan öğrenciler var şu saatte erken kalkıp. Hani şey hesabı, erken kalkan yol olur hesabı. Yani tabii canım, beyin bedava. Eyle. Okuyorum, atıyorum hemen, okuyorum, atıyorum diyenler de var. Elinden erken kalkıp yol alan var. Erkenden güne başlayanlar. Güne besmeleyle başlayanlar. Sabahın bu saatinin bereketinden, hayrından yararlananlar, faydalananlar. Trafikte olanlar var. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi? Yani şimdi bir zamanlar slogan vardı. Trafik kurallarına uyalım, uyumayanlar uyaralım diye, ama şimdi uyaramıyoruz ki abi. Etraf psikopat dolu. Etraf etraf psikopat dolu, sapık dolu yani. Ne yapacağı bellisiz. Adama diyorsun ki kardeş emniyet kemerini taksan, hayırdır birader. Oradan diyorsun ki kardeşim bak hızlı geçtin az önce, hayırdır kardeş, sana ne ya benim sözü olmayan. Hayır zaten bir de biliyorsunuz, sen kime diyorsun lan deyip arabadan inersen ceza. Eskiden de o trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Yok abi bize ne ya? Vardır bir bildiği değil mi? Trafik kurallarına uymuyorsa vardır bir bildiği. Emniyet kemeri takmıyorsa vardır bir bildiği. Yaya geçidinde yayalara yol vermediyse vardır bir bildiği. Kırmızıda durmadıysa vardır bir bildiği. Tabii canım. Magandacı hareketleri yapıyorsa aman değil. Ne deliye bulaşacağımıza çalıyı dolaşalım. Şey yapmayın siz. Ama yine de biz elimizden geldiğince düzgün insan olalım, bilinçli sürücü olalım. Hayırlı vatandaş olalım, hayırlı bir kul olalım, kul hakkına girmeyelim Allah'ın izniyle sabah sabah. İnşallah güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun, güzel bir gün. Hayırlı bir gün olsun.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, dinlediğiniz program Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir bütçe karşılığında, belli bir ödeme karşılığında katkı sağlayan, katkı sunan ve Tolga Dünyası'na sponsor olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir ödeme karşılığında kendisinden söz ettiren Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi tabii bunu duyan diğer esnaf ve firma arkadaşlar da Tolga'cığım parası neyse verelim de bizi de anlat, bizi de söyle, bizi de öv demesinler. Çünkü tabii ki de biz burada ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz ama para her zaman ön planda değildir. Öncelikle bir samimiyet, abi kardeş ilişkisi olması lazım. Öncelikle karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış lazım. Öncelikle aynı frekansta olmak, birbirini tanımak, birbirinden azının geçmesi lazım. Birbirini anlamak, birbirine arka çıkmak lazım. Sonrasında para çözülür bir şekilde. Tüm bu saydıklarımı Cumali Usta yaptı. Adam kolay mı ya? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmesi Cumali Kırmaz ya. Abi canım ya. Ne diyorsunuz ya? Tabii canım, yemekçilik şirketi. Yani toplu yemek organizasyonlarında hizmetinizde.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Ya olmadı. Düğün, yemekli düğünlerde, nişan, yemekli nişanlarda, yemekli kınalarda, yemekli toplu organizasyonlarınızda, bir de ülkemizde gelenek görenek olduğu şekliyle cenaze yemek işlerinizde de Yağmur Catering yemekçilik çözüm ortağınız. Bir telefon yakınınızda. 10 kişilikten 1000 kişiliğe kadar yemek çeşitleri bizde. Bütçenize uygun, doyurucu, lezzetli, kaliteli, mükemmel yemekler Yağmur Catering yemekçilikler. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajlarınızı ulaştırın, gönderin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. DM'den bilgi alın, sipariş verin. Tanışın, kaynaşın, arkadaş olun, yoldaş olun.

0: O zaman molaya gidelim. Moladan sonra devam edelim. Kaldığımız yerden ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: koku. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin

0: fareler, ay doğdu gayrimenkulde, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Ay doğdu gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Ay doğdu gayrimenkul. Ali Ay doğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası.
5: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi baktığınız zaman çok sıklıkla teknolojinin gelmiş olduğu son durumdan falan bahsediyorum normal şartlar altında dinleyen dinleyicilerimize. Ama bunlar karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman şu an teknolojik olmayan neler var hayatımızda? Yani bundan çok değil, 100 sene değil de bir 50 sene öncesine gitsek bile, hatta bir 40 sene öncesine, 30 sene öncesine gitsek bile. Bakın benim yaşım cep telefonu.

telefonsuz dönemlere yetiyor. Benim yaşım bilgisayarsız dönemlere yetiyor. Benim yaşım çevirmeli telefonlar dönemine yetiyor. Benim yaşım siyah beyaz tüplü televizyonlar dönemine yetiyor. Daha çok şeye yetiyor. Şimdi tabii ki de ben kendim şöyle baktığımız zaman 1900'lerin sonuna doğru ilk renkli televizyonu gördük. Teknolojinin bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemedik. İlk renkli televizyonlardan sonra uzaktan kumandayı gördük. Lan ne oluyoruz falan dedik. Çevirmeli telefonlardan tuşlu telefonlara, tuşlu telefonlardan telesekreterlere. Hatırlayanlarınız var mı? Küçük kasetler, telesekreter. Şu anda evde yokuz. Lütfen sinyal sözünden sonra. Genelde gazeteler dağıtıyordu onları. Telesekreterden sonra telsiz telefon. Yani normal ana merkezden o en fazla 5 metreye kadar. Telsiz telefonlar dönemini hatırlayan bir kardeşiniz var. Hemen sonrasında Nokia markasının ilk çıkarmış olduğu büyük takozlardan, alanlardan, ilklerden biriydim. Ama o zamanlar sim kart teknolojisi bu kadar çok yaygın değildi. Bir Türkcell almıştık ama 2 ay sonra mı ne açılmıştı? O da zaten ciddi paraydı. Bunu da gören bir kardeşiniz var. Akıllı telefon falan değil ha. Normal bildiğiniz üzerinde rakamlar olan basmalı dediğimiz bir telefon. Sonrasında tabii gelişti olay. Alcatel'ler çıktı, Sony Ericsson'lar çıktı. Çıktı da çıktı yani. Ben ilk Nokia'ları biliyorum abi. Sonrasında bilgisayar teknolojisinde biz kaset yayını yapan bir kuşağız. 1900'lerin sonu. Yani normalde 90'larda 1900'ler deyince biraz daha havalı oluyor. 1900'lerin sonunda kasetle program yapan bir kardeşinizim ben. Kasetten şarkıyı koyup play'e basıp böyle onu arada böyle başa alıp hazırlayan öyle bir kardeşinizim. Sonrasında tabii ki de biz de monitörle tanıştık bilgisayardan önce. Ya böyle bakıyorduk, mouse falan ellemek, klavyeye dokunmak falan korkutuyordu. Lan dokunursak ne olur acaba falan. Sonra 90'ların sonunda bize bilgisayar getirildi. Dediler ki bunun içerisinde şarkılar var, artık kasetleri buradan çalabilirsiniz. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam 25 tane şarkı vardı bilgisayarda. Şu an 25 milyon falan vardır herhalde. Sonrasında disketler bilirsiniz, yaş yetenler hatırlarlar bilgisayar disketleri. Sonrasında CD, kompakt disk, zaten DJ de oradan geliyor, disk jockey'den geliyor. Biz DJ falan değiliz abi, yani biz programcıyız. Sonrasında flash diskler yavaş yavaş işte böyle hayatımıza girmeye başladı. Taşıyıcı USB'ler. Sonra işte zaten biliyorsunuz cep telefonu, cep telefonunun uygulamaları falan filan derken şimdi geldiğimiz noktada teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken tabii beraberinde tehlike de barındırmıyor değil. Şimdi bu tehlikelerin bazılarını ara ara sizlerle paylaşıyorum ama mesela biraz aslına bakarsanız teknik bir konu, biraz sayısal bir konu, çok fazla halka inmeyecek bir konu ama ben size söyleyeyim, tehlike ciddi boyutlarda. Bak şöyle bir haber var, bunu irdeleyelim beraber, ben de size izah edeyim. Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı diyor bot. Bot biz insanların uygulamaya koyduğu, biz insanların çıkarttığı, yarattığı kelimesini sevmiyorum. Biz insanların bulduğu bir şey. Yani sahte şeyler, blok sahte hesaplar. Bot. Bunlar artık kontrolden çıkmış, bot internet trafiği, insan internet trafiğini geride bırakıyor. Yani bunlar daha çok kullanıyor internet. Düşünsenize bizim elimizden çıkan bir şey. Bulut tabanlı web barındırma ve güvenlik şirketi sunduğu altyapıyı kullanan belirli web sitelerine yönelik isteklerin %57.4'ünün artık otomatik bot istekleri olduğunu, insan kaynaklı trafik oranının ise %42.6'da kaldığını açıklamış. Bu çok ciddi bir sorundur ha. Yani yapılan işlemlerin %50'den fazlası bot. İnsan değil yani, otomatik bir veri. Bu tehlikeli bir olay ya. Yani yarın bir gün robotlar dünyayı ele geçirir mi bilmiyorum ama yarın bir gün makinaların yükselişi diye bir şey olur mu bilmiyorum ama yani botların interneti insandan daha çok kullanmaya başlaması sıkıntı. Botlardan kaynaklanan web sitesi trafiği internet tarihinde ilk kez insan kaynaklı trafiği geride bıraktı diyor. 2026 Türkiye'si. Beklenenden daha erken gerçekleşen bu dönüm noktası hızlı ilerleyişin ve internet üzerindeki etkisini gözle önüne seriyor diyor. Yani bu dediğimiz gibi. En büyük internet barındırma servislerinden biri olan
Floyd Fay'in kurucu oltağı ve üst yöneticisi Manfred Prince Perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu durum tahmin ettiğimden çok daha hızlı gerçekleştiği ifadesini kullanmış. Tabii bunlar mevzuya biraz daha ayıklar diye biraz daha panikler yani. Ya bazen bazı konuları anlamamak güzel ya. Bazen cahillik mutluluktur arkadaşlar. Kendim için diyorum yani. Vay be, yani artık böyle bot hesaplar falan filan ciddi anlamda sıkıntı. Ya bu şuna benzer. Ben programın bir bölümünü mesela diyelim ki böyle bilgisayar tabanlı yapıyorum, tamam mı? Zaman içerisinde artık programın %60'ını o, 40'ını ben, 70'ini 30'unu ben şeklinde oluyor. Hani seni böyle yerinden ediyor, anlatabiliyor muyum? Hani biriyle birini inşa alıyorsunuz, bir çalışanınız var, tamam mı? Maaş veriyorsunuz, asgari ücret. Sizin kazancınızın %10'u oluyor, tamam mı? Zaman içerisinde bu diyor ki ya diyor ben birikmiş param ver vereyim diyor %20 ortağın olayım diyor. Sizin de işinize geliyor. Sonra biraz daha birikmiş parası oluyor %30-40-50 derken en son yarı yarıya ortak oluyorsunuz. Bak burası çok önemli. Sonra bir ara sizin yanınızda asgari ücretle çalışan çırak diyor ki ben de biraz daha para ver. Gel diyor %60'ı benim olsun %20. Yani siz orada küçük ortak oluyorsunuz. İnternet de böyle bir şey. İnsanlar artık internet veri tabanında küçük ortak %55'e yakınını botlar ele geçirmiş. Allah sonumuzu hayretsin. Ya bakmayın böyle konuştuğuma. Çok çok fişini çekersiniz olur biter ya. Felaket tellallığına gerek yok tabii. Baktın işin içinden çıkamıyorsun. Fişini su dökersin üzerine. Hani şey var ya, robotları dünyayı ele geçirecek falan filan. Robot robot da kardeşim. Kablolarını kestik miydi olur biter yani. Tamam robot robot da kardeşim. Yani su dökeriz üzerine olur biter. Sonuçta tenekedi mi ya? Robot robot da kardeşim. Bir mıknatıslık işi var. Mıknatısı verdi miydi alırız ona. Robot ya. Çok felaket tellallığına gerek yok ya. Bir şekilde biz şey yapabiliriz. Ya ben son zamanlarda bunu çok fazla yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. Affınıza sığınarak yapacağım ama bunu. Biliyor musun? Senden geçemiyorum ben asla. Kusura bakma. Eşlik edelim mi ya? Tamam, benim sesimden sizi çok mutlu etmedi, farkındayım. Orijinalini yayınlayayım. Ama eşlik edelim, güzel. Ben de sevmeye başladım. Geçim.

Şimdi böyle bazen çarşıda, pazarda, sağda solda dostlarla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ya geçen sana denk düştük de, yani o anda biz bekledik ismimizi söylersin diye. Ama işte her zaman öyle olamıyor.

Yapabiliyor. Ama şimdi bir blok yapabilirim bence. Dinleme ihtimali olanlar diye. Sevgili Suat kardeşim var. Kendisi radyo başında değilse bile bir dostu ona söyleyecektir. İkinci oto aksesuardan Suat Ekinci'den bahsediyorum. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal var. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal geçtiğimiz günlerde telefonlaştık. Hayırlı işleri, bol kazançlar olsun. Ali Gezen kardeşim var. Tek tek kuru yemiş ve tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen kardeşim. Mithat Çetin var. Kenz Otomotiv'den Mithat Çetin ve kardeşi Arif Çetin ve oğlu Ahmet Çetin ve yeğeni Ferhat Barut. Sanayi sitesi esnafları, Kenz Otomotiv, Mithat Çetin ve ailesi. Tamam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nasıl oldu, Volkan kardeşim var, Volkan Demirarslan. Babası Kenan Demirarslan, kardeşi Mehmetcan Demirarslan ve CEO'lar Erkan. Konfor Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden bahsediyorum. Yok yok, buranın güzellik merkezi yok. Konfor Oto Aksesuar. Volkan Demirarslan ve ailesi. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Aksu Arıtma, Fatih Öz. Fatih Öz ve ortakları ve CEO'ları Yavuz Müdür. Fatih Öz ve ortakları derken Mecit Yalçın. Fatih Öz ve ortakları derken Celal. Ortak Celal. Yılların Fatih Öz. Orion Su Arıtma Sistemleri. Aksu Arıtma ve ekibi. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Mersin'in birçok pazarında faaliyette olan Mecit Tamtürk var. Tam şarküterim Mecit Tamtürk ve ekibi çarşamba günleri TC'de TC Halk Pazarı'nda, çarşamba pazarında şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Tabii bunun yanı sıra farklı ilçelerde de hizmet verdiğini öğrendiğimiz Mecit Tamtürk ve ekibi tam şarküteri. Yani özellikle yazlık bölgelerde, çarşamba günü TC'de. Selam olsun sevgili Mecit Tamtürk'e, Mecit Tamtürk ve ekibine, tam şarküteriye.

Yani böyle dostlarımız da var işte. Bekliyoruz Tolga. Söyle Tolga. Bize de söyle Tolga. Bize de el salla Tolga diyenler var. Sevdiğimiz dostlarımızın arasında. Bana sevdiğimiz arkadaşlarımızın arasında. Arkadaş Kundura var. Ali Uğur Uçkuner. Selahattin Uçkuner'in oğlu. Veliahtı Arkadaş Kundura. Yaşa Dişan'da biliyorsunuz. 1980'den bugüne erkek adamın tercihi. Arkadaş Kundura Exclusive. Selahattin Uçkuner abimize saygılar. Veliahtı ve oğlu Ali Uğur Uçkuner kardeşimize sevgiler, hayırlı işler, bol kazançlar. Tüm esnaflarımızın işleri hayırlı, bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sevdiğimiz esnaf dostlarımız. Sizler de Instagram'dan yazın, size de selam yollayalım ya. Vallahi Yusuf Ummak, Yağmur İklim'den mi?

0: Uzun bir yolda yürüyorsanız size bir yol arkadaşı lazım. Güvenebileceğiniz, anlaşabileceğiniz, sevip sayabileceğiniz, karşılıklı birbirinize değer vereceğiniz bir yol arkadaşı. Benim şu dönemdeki yol arkadaşım ise Cumali Usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, 31 yıl yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ekonomiye meydan okuyor, enflasyona meydan okuyor, hayat pahalılığına meydan okuyor. Yani şu anda 3 çeşit yemeğin maliyeti, şu günlerde 3 çeşit yemek çıkartmak gerçekten ciddi bir zahmet istemesine rağmen ben bunu yapıyorum diyor. Ekonomik hale getiriyorum diyor, çok fazla para kazanmaya gerek yok diyor. Normalde bir restoranta gittiğiniz zaman... İki kişi üç çeşit yemek yediğiniz zaman 2000 lira yakın para ödersiniz. Yani ismi yapılmış bir restoranttan bahsediyorum. Böyle lüks lokantalar falan var ya, oralara gittiğinizde de en az bir binlikten olursunuz diye tahmin ediyorum. Belki daha fazla. Ama Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira. 200 lira. Evet evet, aynen de şöyle bak.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye. Doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu devirde 200 liraya ne olur bir şey olmaz demeyin de. Ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Bak, salata deyince salata seçebilirsin, cacık seçebilirsin, yoğurt seçebilirsin, ayran, şalgam, meyve seçebilirsin. Bunlardan biri. Pilav dediği zaman bulgur pilavı olur, pirinç pilavı olur, çorba olur, makarna olur. Birini seçebilirsin. Ana yemek dediği zaman patlıcan kebabı olur, mantı olur, içli köfte olur, kuru fasulye olur, bezelye olur, nohut yağını olur. Birini seçebilirsin. Ana yemeği pilavı, salatası, yanında limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek yanında ikramlarıyla beraber sadece 200 lira. 200 lira ya. 200 lira, 200 lira. Sigara sağlığa zararlıdır. 200 liraya 2 paket sigara alamazsınız. 200 liraya bol bol yiyip karnınızı doyurabilirsiniz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet. Sulu yemek ve kahvaltıda iddialı isim Yağmur Catering yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. PTT yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var. Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajı gönderip bilgi alın. Instagram.
2: Dökülü içimden siyah beyaz resimler.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. Detay sor, detay öğren, sipariş ver. Instagram Yağmur Yemekçilik. Bol bol yemek, az az ödemek için. Yediğinizden rahatsız olmamak için. Kaliteyi uygun fiyata tatmak için Yağmur Catering. Instagram takip et.

0: Herkes için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: çift sıfır.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk katlı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.

0: 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
2: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası yaptığı açıklamada temyiz başvurusunun geri çekilmesiyle kongre ve kurultayın önündeki hukuki engellerin kalktığını belirterek kararın 1-1,5 ay içinde kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi. Erzurum'un Palandöken ilçesinde kaymakam Yunus Kızılgüneş ve korumasına ilişkin köpeğe yönelik görüntüler sonrası inceleme ve soruşturma başlatıldı. Görüntülerde Kızılgüneş'in köpeğe tekme attığı iddia edilirken korumasının ise araçtan silah aldığı görülüyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı ile ilgili soruşturmada anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi daha gözaltına alındı. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Yeni zamla birlikte motorin fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. Politika faizi 25 baz puan yükseltilerek %3,754 aralığına çıkarıldı. Petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmaya çalışan Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir maden rezervi tespit edildi. Yetkililer Medine bölgesindeki araştırmalarda 110 milyon ton uranyum içeren ham cevher bulunduğunu açıkladı. Mersin'de güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlere yeni bir uygulama eklendi.

0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla yaş meyve ve sebze hallerinin girişlerinde yapılacak pestisit kontrolleri için Mersin pilot il seçildi. TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre Mersin'de 3.424 araç trafiğe kaydedildi. Kentteki toplam araç sayısı 924.540'a ulaşırken Mersin Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de daha önce yurt dışından gelen gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Mersin'in merkez ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucular, bir adet av tüfeğiyle suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül, 15 kilogram ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Orman Spor'un genç futbolcusu Kaan Vargılı yeni sezonda Mersin İdman Yurdu 14 yaş altı takımı formasını giyecek. 2013 doğumlu oyuncu Orman Spor Kulübü'nden transfer edildi. Yeni Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 1. turda Oğuzhan Spor'u 5-1 mağlup etti. Mersin Stadyumundaki karşılaşmayı farklı kazanan ekip bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML

0: Restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum. Ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
13: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
15: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
16: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
17: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.

0: Gençler Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara

0: ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
0: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim.
0: Geleceğimizi yakmayalım.

sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim. Belki de aşk dedi.

Rüzgar gibi geçtim acılar. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olur.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbette aşk dediğin böyle olmalı.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger.

0: Kuşu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damar denince damarın tek adresi
6: Mersin FM.
5: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının herkes için hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darısekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesi ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26.000'den fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız?

0: hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
7: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye

0: Eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası yaptığı açıklamada temyiz başvurusunun geri çekilmesiyle kongre ve kurultayın önündeki hukuki engellerin kalktığını belirterek kararın 1-1,5 ay içinde kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi. Erzurum'un Palandöken ilçesinde kaymakam Yunus Kızılgüneş ve korumasına ilişkin köpeğe yönelik görüntüler sonrası inceleme ve soruşturma başlatıldı. Görüntülerde Kızılgüneş'in köpeğe tekme attığı iddia edilirken korumasının ise araçtan silah aldığı görülüyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı ile ilgili soruşturmada anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi daha gözaltına alındı. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Yeni zamla birlikte motorin fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. Politika faizi 25 baz puan yükseltilerek %3,754 aralığına çıkarıldı. Petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmaya çalışan Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir maden rezervi tespit edildi. Yetkililer Medine bölgesindeki araştırmalarda 110 milyon ton uranyum içeren ham cevher bulunduğunu açıkladı. Mersin'de güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlere yeni bir uygulama eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla yaş meyve ve sebze hallerinin girişlerinde yapılacak pestisit kontrolleri için Mersin pilot il seçildi. TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre Mersin'de 3.424 araç trafiğe kaydedildi. Kentteki toplam araç sayısı 924.540'a ulaşırken Mersin Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de daha önce yurt dışından gelen gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Mersin'in merkez ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucular, bir adet av tüfeğiyle suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül, 15 kilogram ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Orman Spor'un genç futbolcusu Kaan Vargılı yeni sezonda Mersin İdman Yurdu 14 yaş altı takımı formasını giyecek. 2013 doğumlu oyuncu Orman Spor Kulübü'nden transfer edildi. Yeni Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 1. turda Oğuzhan Spor'u 5-1 mağlup etti. Mersin Stadyumundaki karşılaşmayı farklı kazanan ekip bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Bay Cici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
1: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanmış

0: Zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

0: rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının herkes için hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darısekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesi ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşt şşt. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: her sabah saat 7'de Mersin FM'de. Şoför Mahalli.
1: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: İçici

0: Kazandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur

0: Yemekçilik, yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Şoför Mahalli.
4: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
5: SM38.
6: Yolun açık olsun. Devam et.
7: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

Hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

0: Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurur. Bu kahır, bu zehir, ah bu şehir.
1: 46D907.
2: Yolun açık olsun, devam et.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon.

0: Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ayrıca bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Mühür gözlüm seni. Ayrıca şu an bizi yolda dinleyen dinleyicilerimiz de var. Selamlarımızı gönderelim. Peki sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sakınırım. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Bengü yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.

Sonsuzluk yok artık, söz verdim kendime. Güzel bir Hakan Tosun yorumu dinledik. Çağrım Gelsin sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı komşu dükkanın sahibi, kaporta ustası Hasan abi ve tüm esnaf dostlara gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Bizler de selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere gönderebilirsiniz.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz. Bazen bir insanı hayatınızdan çıkarmak istersiniz fakat o insanı yüreğinizden bir türlü atamazsınız. Siz burada her geçen gün kıran kırana bir yalnızlıkla boğuşurken o insan çok uzaklarda, yaban ellerdedir. Sizin umutlarınız her geçen gün biraz daha kırılır ve sanki bütün dünya başınıza yıkılır. Gönlünüz bir cehennem sıcağında kavrulmuş gibi hissedersiniz. En çok da verdiğiniz emeklere ve inandığınız sözlere yanarsınız. Ömrümü verdiğim için, seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime dersiniz. O insanın bir daha asla dönmeyeceğini, gelmeyeceğini ve sizin nasıl yandığınızı hiç bilmeyeceğini kabullenmek zorunda kalırsınız.
1: Bir görseydim.
0: Dönmeyecek diyeceğiz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze

0: Piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de mutlu kasapta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizlerle.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta. Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
7: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim ve Ezgiler programındayız. Şimdi bu şarkımızda Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Şahin Kendirci'yi geride bıraktık. Yemin olsun sizlerle radyonuzdaydı. İyi günler Selin Hanım, hayırlı yayınlar. Volkan ben. Sıradaki şarkıyı da sahada evrak takibi yapan tüm saha ekibimize ve yönlendirme uzmanımız Aylin Hanım'a armağan ediyorum. Kolay gelsin demişler. Size de kolay gelsin. Ümidimsin benim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. İstiyor, sensiz zaman durmuş bekliyor. Ve şimdi sizleri bu güzel yorumla baş başa bırakıyorum.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı sınavlarına hazırlanan kardeşim Mert'e gelsin. Ders çalışmaktan kafayı kaldırmıyor çocuk. Biraz da müzik dinlesin, moral olsun demişler. Bunun için müzikten daha iyisini bulamazsınız zaten.

Selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. Bir intizar yorumu dinleyeceğiz. Candan ileri sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, adanın gayri askeri statüsüne dikkat çekerek üst düzey ziyaretlerin kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtti. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 25-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp düzenleyecek. 3 gün sürecek toplantılarda yeni yasama dönemi öncesi meclis çalışmaları değerlendirilecek. Kampta ayrıca Türkiye'nin gündemindeki temel sorunlar, ekonomi ve milletvekillerinin saha çalışmaları ele alınacak. Rojin Kabayış dosyasına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda HTS baz ve kamera kayıtlarında dikkat çeken 4 nokta tespit edildi. Kabayış ailesinin avukatı yeni araştırma taleplerinin savcılığa sunulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden üçü gözaltına alındı. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 191 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonların 20 ili kapsadığı bildirildi. Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaretin önemli merkezlerinden İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerse 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ağustos ayları bazında rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yaptırım ve gümrük tarifeleri öngören yasa tasarısını 262'ye karşı 159 oyla kabul etti. Senato'dan da geçen tasarı imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi. Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası, herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla başladı. Hafta boyunca Mersin'de bisiklet turları, güvenli ulaşım eğitimleri, spor etkinlikleri, bisiklet bakım atölyeleri, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sene başı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlık etti. Toplantıda eğitim süreçleri, sınav sonuçları, devamsızlık ve okul güvenliği gibi başlıklar değerlendirildi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler uyum programı kapsamında otogar ve havalimanlarında karşılanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştiriliyor. Kentteki 10 yurtta 16.407 yatak kapasitesiyle barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim yılıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Kontrollerde hijyen, ürün tarihleri, fiyat etiketleri ve ruhsatlar incelenirken tarihi geçmiş ürün bulunduran bir kantine ceza kesildi. Erdemli'nin Güzeloluk Mahallesi'nde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. Mera'nın verimini artırmak amacıyla 1000 dekarlık alanda 10 ton gübre çalışması yapıldı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül, 15 kilogram ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin'de daha önce yurt dışından gelen gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Yeni Mersin İdman Yurdu Ağrı ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele 20 Eylül Pazar günü Ağrı'da oynanacak.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

0: satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yolda.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Dertli insan, çaylarımızı kahvelerimizde aldıysak eğer. Bir yaka, çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bazen kelimelere hiç gerek kalmaz. İnsanın derdi gözlerinden okunur. Bir bakışta anlarsınız. Karşınızdakinin çektiği acıyı, saçlarına düşen akların sevdadan, gözlerindeki yaşların ise kaderin cilvesinden olduğunu hemen fark edersiniz. Çünkü aynı yoldan geçmişsinizdir ve aynı fırtına sizi de vurmuştur. Seni de benim gibi yakmışlar dersiniz. Hayatın sillesini yemiş iki dertli insan olarak yan yana gelirsiniz. Ve ayrıca derdini söylemeyen insanın derman bulamayacağını da bilirsiniz ve o perişan hale ortak olmak istersiniz. Bu güzel şarkımızı aynı kaderi paylaşanlara. Hayatın kahrını birlikte göğüsleyen dertli insanlara armağan ediyorum. Gözümden tanırım dertli insanı. Sizleri Ümit Yaşar'la baş başa bırakıyorum.

0: Keyfe kederdin gördüğümde seni. Bir başkasıyla da mutlu olabiliyormuşsun. Karmaşık duygular var yüreğimde sana saklı. Ama gözlerimde hala bir meleği andırıyorsun.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selam Selin, Toroslardan Leyla ben. Evde temizliği bitirdim. Tam öğle yemeğimi yerken radyoyu açtım. Sıradaki şarkı üniversite sınavına hazırlanan ve şu an kütüphanede ders çalışan oğlum Kaan'a gelsin demişler.
1: Ayaklarım yerden kesik bir zaman sonunda tekrar.
0: Selamlarımızı gönderelim ve başarılar diliyorum.
1: Aylarca yarım kaldım.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ve şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
11: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
12: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle

0: Önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Çaresiz Coşkun Sabah sizlerle radyonuzdaydı. Aşk dediğimiz şey sadece güzel günlerde el ele yürümekten ibaret değildir. Bazen bir insanı öyle büyük bir tutkuyla ve öyle hesapsız seversiniz ki bu sevdanın büyüklüğü zamanla sizin en büyük korkunuza dönüşür. Geceleri kafanızı yastığa koyduğunuz zaman gözünüzün önüne gelen o yüz sizin her gün sevip sarıldığınız en tatlı hülyanız olur. Ancak aynı yüz bir gün uyanıp da onu bulamama ihtimalinizi düşündüğünüz korkulu bir rüyaya dönüşür. Hayatınızda öyle bir noktaya gelirsiniz ki onun yokluğu artık sadece bir özlem olmaktan çıkar. Onsuzluk sizin için ölümle eşdeğer olur. Bu dünyada sizi onun gibi anlayacak ve tamamlayacak bir başkasının olmadığını bilirsiniz. Fakat bu sırada ömrün vefasızlığı göğsünüzün ortasına oturur. Şu fani alemde ona doyamadan ve hissettiklerinizi tam anlatamadan göçüp gitme düşüncesi bile nefesinizi kesmeye yeter. İşte o zaman sevilmek ümidinin sevmekten daha ağır bir yük olduğunu anlarsınız. Her gece aynı duayı yüreğinizde büyütürsünüz ve bu güzel rüyadan asla uyanmamayı dilersiniz. Benim dünyam diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının Herkes İçin Hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet

0: eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darı Sekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesiyle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26.000'den fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: Buse Home'dan dev kampanya.
10: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
9: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
10: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
11: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
12: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
12: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
14: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
15: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
14: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
16: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına siz

0: Sizlerle 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Askerdeki Oğlum Emir'e gelsin inşallah. Sağ salim görevini tamamlayıp evine dönecek. Annen de baban da seni çok özledi oğlum demişler. Aşkın adını. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Cansever ve Hak'tan düeti. Yenildik sizlerle.

0: Programımıza Ümit ve Sen'le devam ediyoruz. Bazen bir insan sizin bütün dünyanız haline gelir ve onun yokluğu hayatınızı darmadağın etmeye yeter. O insan hayatınızdan çıktığı an sokaklarda kaybolacağınızı bilirsiniz. Çünkü bu hayatın tek başına ve sevgisiz bir şekilde yaşanmayacağını çok iyi anlamışsınızdır. İçinizdeki sevgiyi hiçbir yalan katmadan sunarsınız. Dünyada ondan başka tutunacak hiçbir şeyinizin kalmadığını fark edersiniz. Bu yüzden her an yanınızda kalmasını istersiniz.
1: Sen olmazsan inan yaşayamam.
0: Aşkımsın benim. Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
8: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Gülsüm Gürses'i geride bıraktık. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Biliyoruz ki bazen bir insan hayatımızdan sessizce yürüyüp gider ve biz zamanla onun yokluğuna bile alışırız. Aradan aylar geçer, artık adı bile geçmez olur. Fakat günün birinde hiç çağrılmadığı halde çıkıp gelir o insan. Kendisinin hala çok sevildiğinden ve bıraktığı o tahtın yerinde durduğundan da emindir. Oysa bilmediği bir şey vardır. Artık yokluğu bile hissedilmiyordur. Gönül kapınızı çaldığında ona verilecek en net cevabı hazırlarsınız. Sevdaya kıyan insanın o kalpteki tahtını sonsuza kadar kaybedeceğini bilirsiniz. Zamanın da arkasından için için ne kadar ağlamış olursanız olun, artık yolunuzu çizmişsinizdir. Bütün o yaşanan hikaye dünün kucağında kalmıştır ve sıra o insanı bugün tamamen uğurlamaya gelmiştir. Nasıl da emindin sevildiğinden, artık yokluğun hissedilmiyor. Linet, Ne Ağladım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de. Çağırmadan geldin kendin.

0: güzel bir şarkıyı daha geride bırakarak programımızın sonuna geliyoruz. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla Atilla Kaya'yla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık adanın gayri askeri statüsüne dikkat çekerek üst düzey ziyaretlerin kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtti. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 25-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp düzenleyecek. 3 gün sürecek toplantılarda yeni yasama dönemi öncesi meclis çalışmaları değerlendirilecek. Kampta ayrıca Türkiye'nin gündemindeki temel sorunlar, ekonomi ve milletvekillerinin saha çalışmaları ele alınacak. Rojin Kabayış dosyasına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda HTS baz ve kamera kayıtlarında dikkat çeken 4 nokta tespit edildi. Kabayış ailesinin avukatı yeni araştırma taleplerinin savcılığa sunulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden üçü gözaltına alındı. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 191 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonların 20 ili kapsadığı bildirildi. Türkiye'nin

0: Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaretin önemli merkezlerinden İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerse 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ağustos ayları bazında rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yaptırım ve gümrük tarifeleri öngören yasa tasarısını 262'ye karşı 159 oyla kabul etti. Senato'dan da geçen tasarı imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi. Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası, herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla başladı. Hafta boyunca Mersin'de bisiklet turları, güvenli ulaşım eğitimleri, spor etkinlikleri, bisiklet bakım atölyeleri, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sene başı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlık etti. Toplantıda eğitim süreçleri, sınav sonuçları, devamsızlık ve okul güvenliği gibi başlıklar değerlendirildi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler uyum programı kapsamında otogar ve havalimanlarında karşılanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştiriliyor. Kentteki 10 yurtta 16.407 yatak kapasitesiyle barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim yılıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Kontrollerde hijyen, ürün tarihleri, fiyat etiketleri ve ruhsatlar incelenirken tarihi geçmiş ürün bulunduran bir kantine ceza kesildi. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. Mera'nın verimini artırmak amacıyla 1000 dekarlık alanda 10 ton gübre çalışması yapıldı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül, 15 kilogram ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin'de daha önce yurt dışından gelen gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Yeni Mersin İdman Yurdu Ağrı ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele 20 Eylül Pazar günü Ağrı'da oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı. Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe

mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince

0: sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Babalar Restali başlıyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli'ndesiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini en güzel listeleriyle beraber dinliyoruz. Günün ilk resiteli Ferdi Baba'dan gelecek. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı diyecek. Şimdi aşık olmuş birisinin ne tatlı sözleri, bakın gerçekten dizilerin hepsi o kadar ışık saçan parıl parıllar ki. Güneş sensin, ay sen, gökteki yıldız sensin. Hep ışıktan, ışık huzmelerinden bahsetmiş, gönlümün sultanı demiş. Seni dünyalara değişmem, her şeyden de güzelsin demiş. Kalbinizde aşık olduğunuz biri varsa, sevdiğiniz birileri varsa bizlerden onlara gitsin. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı sizlerle radyolarınızda.

Gönüllerinizin sultanlarıyla beraber gezdiğiniz sokaklar gün gelir ki orada artık onunla gezmemeye başladığınızda nerede o diye sorgularlar, sizi bir sorguya çekerler. Binlerce hatıranız oldu o yokuşlar, o kaldırımlar, o sokaklar sizindir ama artık sadece sizin olmuştur. Seninle el ele gezdiğim yerler, seninle göz göze olduğum yerler, nerede sevgilin, nerede derler diyor Ferdi Baba. Her adım atışta yüreğim sızlar, sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek şimdi radyolarınızda. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile burada buluşacağız. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla şimdi sizlerle radyolarınızda.

0: Babalar resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının Herkes İçin Hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasının ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamından Darısekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darısekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesiyle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Şşt, şşt. Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542

0: 0244-46-02. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
5: Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile programımıza devam ediyoruz. Güçlü Soydemir ile birlikte. Yepyeni bir şarkısıyla başlayalım şimdi. Aslında ikinci partımıza. Güçlü Soydemir taşıyacak bu deniz diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
4: Babalar Resitali.

sayma. Benden başka birini yüreğine koyma. İlal olur bak tutulur. Söyleyemez dinler. Ben her gece Rabbimle

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Müslüm Gürses bir ateşe attın beni dedi az önce. Şimdi de her şey gönlünce olsun diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla Müslüm Gürses Resteli ile baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Tavernasız Babalar Resitali tam da istenilen gibi olmuyor. O yüzden şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla sizlerle birlikteyiz. Bu doğum günümü sensiz kutladım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi bilen bilir, bu şarkının anısı vardır. Doğum günlerimizi onlarsız kutlamıştık. Olsun, bir dahaki sene diyelim artık, olursa. Sizler de eğer bu yıl doğum gününüzü onsuz kutladıysanız, belki bir dahaki yıla o olur yanınızda. En azından yanında olamasa da bir şekilde kutlar, bir şekilde yanınızdaymış gibi hissettirir diyelim. Biz de bununla avunalım. Şimdi de Cengiz Kurtoğlu, Beyaz Meleğim şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Babalar Resitali.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca bendeniz Zeynep'le birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitalini Emrah söyleyecek, boynu bükükler diyecek. En güzel şarkılarından biri gerçekten bu. Tam da babalar resitaline yakışır bir şarkı. Yarın yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında saatleriniz 16'yı gösterdiğinde buluşalım. Emrah Boynu Bükükler şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor şimdi. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum efendim.

0: Çalar resitali sona erdi.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz

0: Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Merkez Onur Mobilya'dan

0: Dev kampanya, baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Bir şey. Aracılar full okul.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey

ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tarifi mümkün, ne anlatması. Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk. Dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu,

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık adanın gayri askeri statüsüne dikkat çekerek üst düzey ziyaretlerin kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtti. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 25-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kamp düzenleyecek. 3 gün sürecek toplantılarda yeni yasama dönemi öncesi meclis çalışmaları değerlendirilecek. Kampta ayrıca Türkiye'nin gündemindeki temel sorunlar, ekonomi ve milletvekillerinin saha çalışmaları ele alınacak. Rojin Kabayış dosyasına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda HTS baz ve kamera kayıtlarında dikkat çeken 4 nokta tespit edildi. Kabayış ailesinin avukatı yeni araştırma taleplerinin savcılığa sunulduğunu açıkladı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden üçü gözaltına alındı. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 191 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonların 20 ili kapsadığı bildirildi. Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaretin önemli merkezlerinden İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerse 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ağustos ayları bazında rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Rusya'ya yaptırım ve

0: gümrük tarifeleri öngören yasa tasarısını 262'ye karşı 159 oyla kabul etti. Senato'dan da geçen tasarı imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi. Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası Herkes İçin Hareketlilik Nesiller Arası Adalet temasıyla başladı. Hafta boyunca Mersin'de bisiklet turları, güvenli ulaşım eğitimleri, spor etkinlikleri, bisiklet bakım atölyeleri, su sporları ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenlenecek. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sene başı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlık etti. Toplantıda eğitim süreçleri, sınav sonuçları, devamsızlık ve okul güvenliği gibi başlıklar değerlendirildi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler uyum programı kapsamında otogar ve havalimanlarında karşılanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştiriliyor. Kentteki 10 yurtta 16.407 yatak kapasitesiyle barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim yılıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Kontrollerde hijyen, ürün tarihleri, fiyat etiketleri ve ruhsatlar incelenirken tarihi geçmiş ürün bulunduran bir kantine ceza kesildi. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. Meranın verimini artırmak amacıyla 1000 dekarlık alanda 10 ton gübre çalışması yapıldı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül, 15 kilogram ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin'de daha önce yurt dışından gelen gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Yeni Mersin İdman Yurdu Ağrı'yla karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele 20 Eylül Pazar günü Ağrı'da oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montaj

0: 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
9: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
10: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
11: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
10: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
11: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
10: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
9: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
10: Geleceğimizi yakmayalım.

karar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de aşk dedi.

geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı, kuş uçmaz kervan.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayın.

0: bulabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları,
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
12: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
13: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
14: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
15: Su hayattır. Su Hastanesi.
16: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
15: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
17: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
18: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı

0: tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yürekten sevdim. Kalbimde ne varsa yoluna serdim. Sensiz ben bu canı söz

Vursunlar beni sensiz yaşarsam, dağlansın gözleri sensiz bakarsam. Şaşırma, şaşırma bu aşkı seninle bir gün yakarsam. Ben de kaşların en delisi, ben de kaşların en delisi.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
10: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

iyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa ve ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu mızrağı.

Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını, sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin, kaç kereler seni düşünüp de gizli gizli ağladım. Sen ki celladı olmuştun hayallerimin, umutlarımın katili ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i. Her gece, her gece çalıp rüyalarımın kapısını, beni dirhem dirhem öldürdün.

Dünyayı dar edecektim sana. Önümde diz çöküp yalvaracaktım. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna, ipini çekecektim. Olmadı.

Bilir misin? Kaç kereler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil, şerefsizliğine. Ben seni mi sevmiştim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı. Kimse sormadı halimi, kimse acımadı. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda, her baktığımda gözlerimde seni buldum. Başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların, nasıl da zalim. Ben seni mi sevmiştim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetinin hiç dinmeyen sancısı, seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahpe kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti artık, her şey bitti. Sen hayallerimin celladı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: bize. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
13: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
14: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
13: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
14: Telefon 0540 014 çift 033.
15: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
16: ABM Yapı Market açıldı.
15: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
16: ABM Yapı Market'te.
15: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 900 lira.

0: 390 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik.

0: 3 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: gelsin efendim.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram. Can canlısın.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: yeter ki sen gel. İsterse her gün yağmur yağsın.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği.

0: ile 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının herkes için hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darı Sekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesi ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26.000'den fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: İçici

0: sepetinizde.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması.

0: Taş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: İşte geldik yine radyonun delisi burada. Şu dakika itibariyle her zaman olduğu gibi birlikteliğimize başlamış bulunmaktayız sevgili dostlar. Herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çaylar, kahveler alındıysa o halde birbirinden güzel şarkılar 2 saat boyunca sizlerle olmak için buluşacak az sonra bu frekansta. Efendim öncelikle güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Alpay Kulay, Gel Barışalım Artık isimli o güzel yorumunu seslendirecek. Bu güzel şarkımızı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Her nerede, ne şekilde dinliyorsanız videonuzu çekin, gönderin arkadaşlar. Dilerseniz WhatsApp'tan gönderin, dilerseniz Instagram ya da TikTok'tan gönderebilirsiniz. Instagram'dan radyocu alt dire Firat, TikTok'tan da direkt radyocu Firat yazarsanız zaten hesabımıza ulaşabilirsiniz. Oradan DM yoluyla çekmiş olduğunuz radyo videolarınızı gönderebilirsiniz. Araçta, evde, nerede olursanız çekin gönderin abi, paylaşalım. Evet sevgili dostlar, 0553-714-9496'dan bizlere ulaşmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim, sonrasında burada olacağız.

Vallahi var ya, az önce kıl payı kurtuldum. Yanacaktık, haşlanacaktık burada. Neredeyse çayı dökecektim üzerime. Hadi üzerime dökmeye geçtim. Buradaki cihazları yakarsak var ya, patron bizi keser atar. Yani cihazların yanmasındansa kendimin yanmasını tercih ederim. O derece yani. Güzel bir şarkı geride bıraktık sevgili dostlar. Alpay Kulay, gel barışalım artık isimli o güzel yorumunu seslendirdi radyonuzda. Şimdi de Ömer Danış'la devam edeceğiz. Bakalım gelen mesajlara, maşallah bugün kabul günümüz yani. İlk 5 dakikada yani bütün programın mesaj hakkı doldu hal. Hay bakarsanız daha da hala geliyor, bakalım ne yapacağız. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar ben Deniz Açıkbaş'tan Aslan Eniştem, Ali Döle ve Aslan kardeşim Atakan Yılmaz'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Sözo'ya gelsin. Seni çok özledim. Kazım Çevik Loto diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar ben Karazor ailesi ve Dölek ailesinden Ali Dölek arkadaşları ve siz değerli radyo çalışanlarınıza ve sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Fırat yayınlar, ben İbrahim Güvendik. Silifke'de bulunan dostlarım Süleyman Fatih Çağır, Selami Parlak, Mehmet Can, Mehmet Can Usul, Yusuf Gül, Ertuğrul Coşkun, Ümit Vilayim ve canımdan çok sevdiğim Hıdır Poyraz'a selamlarımı iletiyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İşte o zaman şarkı dinleme vakti gelsin. Ömer Danış, ben bu gecelerde diyecek.

0: Devam ediyoruz. Kolay gelsin abi, sıradaki bütün şarkılar Merve'lerinden Aslan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, sıradaki bütün şarkılar Berna Açıkbaş, Deniz Açıkbaş'tan oğlum Ali Dölek için gelsin demiş. İyi akşamlar Fırat'tayız, güzel insan, iyi ki varsın demişler. Teşekkür ediyoruz, iyi ki sizler de varsınız. İyi ki radyocu olmuşsun demiş. Vallahi var ya, ben çocukluğumdan beri radyocu olmak istiyordum zaten. 9 yaşındayken başlamıştık heves etmeye. 14 yaşında, 13 yaşında da başladık zaten bu mesleğe. Bayağı da oldu yani, var ya. Burada ölüp gideceğiz inşallah. Ne demiş? Benim gibi yavrusunu hasret nice analara, yarlarına ulaşmasına aracılık ediyorsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize yani, buna vesile olabiliyorsak. Sıradaki tüm şarkılar Şahsettin Recai Söze'ye ve sana gelsin tüm radyonuzun çalışanlarına, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy ve tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış annemiz. Gelin. İyi yayınlar Fırat abi, ben Masakör, sevdiğimin kalbimde tutukluysam özgürlüğün canı cehennemi. Sıradaki şarkılar Ömrüm Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
0: O zaman ne yapıyoruz? Bu şarkıyı bağıra çığıra söylüyoruz arkadaşlar. Haydi o zaman, verin coşkuyu kolonlara.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin efendim. 104.6

olan birbirinden güzel şarkılar ardı ardına gelmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Rahatla Damardan Kalbe programında. Mükemmel bir şarkıdır. Taverne müziğin babası, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu, Yakanlar Olur diyecek. İyi akşamlar abisedeki bütün şarkılar. Ben Ali Dölek'ten kardeşim Erol Üşenmez, Doğan Demir Yılmaz, Behzat ve Atakan Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat Bey. Radyonun son sesini açtık. Ben E5, canımdan çok sevdiğim, sevdiği karısı Cansu Karaca'ya sıradaki şarkılar armağan olsun. Oğlu Hasan ateşe gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Evet, radyonun sesi çok açıyorsunuz. Ben de açıyorum zaten. Yani burada şarkı arasında zaten kulaklık var. Son ses açık. Bir de üstüne de monitörleri açıyorum. Son ses işanı inliyor abi. Bir de bağıra çağıra söylüyor.

Aynı Şekila'daki gibi. Ama var ya, çok güzel bir şarkıdır. O taştan yüreğin yıkılır gider, vefasız gözlerin birini sever. Ne gururun kalır, ne zulmün yeter, görürsün seni de yakanlar olur diyecek. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Hemen ardından çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Bakın birbirinden güzel şarkılar var. Yani kaçırırsanız üzülürsünüz, ona göre.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0

0: 505 990 66 25.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Yok kelimesi omega yapıda yok.
10: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
9: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
13: Su hayattır. Su hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
15: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
16: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
15: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
16: Telefon 0540 014 çift 033.
17: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
18: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
19: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
20: Fırat

bir şarkı gelecek şimdi. Necat Alp ve Seda Sayan düeti. İyi akşamlar abi. Sıradaki bütün şarkılar ben Melike Dölek'ten. Tek gerçeğim kalbimdeki adam Ali Döle'ye armağan olsun demiş. Dinleyicimiz iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim için armağan olsun. Sen benim her şeyimsin. Kendine çok iyi bak. Üveyik Engin seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Ayşegül Durmuş.

vallahi güzel bir şarkıdır. Açın volümleri, açın. Kolonları patlatalım abi. Haydi o zaman hep birlikte güzel şarkı dinliyoruz. Sonrasında buradayız.

0: Recai Söze ve sizlere tüm arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış sevgili abimiz. Ben Şule Bozdağ'ın. Sıradaki şarkı Canımın içi. Mahzarıma armağan olsun demiş. Bir yenir abi sıradaki şarkı. Eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi. Bu mesajı dünyanın en iyi abisi Recai Söze'ye armağan ediyorum demiş. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar abi, yayınlar. Biricik sevgilim Recai Söze için. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın sevgilim. Allah'a emanet ol diyerek mesajını noktalamış.
1: Seni de terk edenler olursa kaderinden.
0: Ya var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bilenler bilir. Bilmeyenler de sıkı dinleyin bu şarkıyı. Sözlerini de iyi takip edin. Müzik zaten efsane abi. Ümit Besen, Mevsim Yok Cehennem'de radyonuzda sizlerle.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: mevsim yok.
1: Ümit abi çok doğru söylemiş. Mevsim yok cehennemde. Şimdi bu şarkıyı dinlerken aklıma bir anım geldi arkadaşlar. Dedim yani çocukluktan beri radyoculuğa hevesliğimiz vardır diye. Bir de elektroniğe benim merakım vardır. Yine böyle işte eski zamanlarda böyle yani orta bir zamanlar olması lazım. Elime bir tane elektronik devre ulaşmıştı. FM verici modülü bu arkadaşlar. Bununla bir odadan odaya yayın yapabiliyorsunuz. Önce onunla ben yayın yapıyordum. Bu şarkıyı da çalardım sürekli. Ümit desem mevsim yok cehennemde. Bu şarkıyı da dinletiyordum yani. Diğer odaya dinletiyordum. Daha sonra bunu geliştirdim. Çok iyi hatırlarım. İki tane transistör. Ufak tefek birkaç tane de tabii dirençtir, ıvırdır, bobindir. Onları da bağlandığın zaman C1971 ve C1972 transistörü bağlayınca bunlar zaten RF transistörü olduğu için güç artıyor. Yani ne oluyor? Bir odadan bir odaya yayın yaparken yani koca bir silifke yayın yapacak hale gelmişti. Zamanında yapmadık değil yani. Kaçak radyo yayını yapmıştık mahalleye. Da tabii radyo her yerde radyo dinliyor abi. Çıkıyordum markete gidiyordum bizim radyo çalıyordu. Benim kaçak radyo çalıyordu. Tabii reklam yok bir şey yok abi. Bir de her telden çalardık yani. Arabesk de çalardım, pop da çalardım yani. Öyle bir anımız var. O şarkı da işte çok çalardım. O şarkının CD'si vardı bizde Ümit Besen'in. O albümünün CD'si vardı. Sürekli onu döndüre döndüre çalardım yani. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Bugün mesajlarımız yoğun, yetiştirmeye çalışacağız. Yayında Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik. Sana duyduğum özlemler geçen gün biraz daha büyüyor. Ama biliyorum ki sabır en zor günlerin ilacıdır demiş sevgili Fatma ablanız. Canım sevgili Hanifi Doğan'a dört duvar almış seni. Hasret sarmış bizi birbirimizi güce günü geçmiyor. Birbirimizin gecesi demiş. Elbet bir gün sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı benim için dünyanın en özel insanı olan babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Ben Mersin'den Ayşe. Sıradaki en güzel şarkılar canından çok sevdiğim biricik oğlum Veysel Gündoğdu'ya gelsin. Seni çok özledim annem diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar yayınlar kardeşim. Sıradaki güzel şarkıyı oğlum Velihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine armağan ediyorum. Selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Hüseyin abimiz bir tanedir. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Bu güzel şarkı sana ve güzel ailene armağan olsun abi. Atilla Kaya, beterden beter oldum diyecek. Vallahi güzel bir şarkı ya. Allah Allah. Az önce okuduğum mesajlar 20.05'te gönderilmiş olan mesajlardı. Mesajları geliş saatine göre okuyoruz. Şimdi geç attıysanız sizin mesajlar sonlara doğru gidecek. Yani düşünün programın bir saatini geride bıraktık ve daha 20.05'te gelen mesajı okuyoruz. Hani mesajım okunmadı diye sitem etmeyin. Siz ettikçe mesajınız daha da sonra gidiyor. Haberiniz olsun. O yüzden tekrardan mesaj yazmayın mesaj okunmadığı takdirde.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center.

0: Kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Yeni dönem başlar,
5: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofra

0: damağınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
9: Fırat'la Damardan Kalbe.
10: Fırat'la Damardan Kalbe ile devam ediyoruz sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatimizle karşınızdayız. Sırayı Ayhan Aşan alacak. Sena Hacı Boncuk'tan Kalbimin Sahibi Adil Metan Hacı Boncuk'a armağan olsun demiş. Aramıza ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum. Tüm şarkılar senin için gelsin demiş. Dinleyicimiz sıradaki şarkı Canım Oğlum ve arkadaşlarına gelsin. Hanifi Doğan, Hakan Seriner, Kuşçu Ömer, Ulaş, Binli Mustafa, Arif Aydın, Metan, Acı Boncuk için gelsin demiş dinleyicimiz. Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm anlamlı güzel şarkıları Biricik Kızım, Prensesim, Çağla Nur'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben Akın. Sıradaki şarkı Sultanım Şule Bozdağ'ın için gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Kapızı'dan Tahir Sarı. Sıradaki şarkı yeğenim Velihan Çelik'e armağan olsun. Bizi son gaz takip ediyorum, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere.
11: Aklının ucundan geçmesin.
10: O zaman yine volümleri yükseltecek bir şarkı daha geliyor var ya.
11: Bizi
10: 0553 demeyelim, telefon numaramızı vermeyelim. Bayağı bir mesajımız var, onları yetiştirmeye çalışacağız. Hep birlikte yorumumuzu dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz bu güzel şarkı sonrasında.
12: Fırat'a selam, damara devam.

Arkasına hemen güzel bir şarkı yapıştırıyoruz. Var ya, durmak yok. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? İyi yayınlar Fırat abicim. Ben Gülhan Çelik. Yeni sezonun iyi geşmesi dileğiyle demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Hoş geldin sen de. Çalışıyordun herhalde. İki gündür yoksun. Canım abim Velihan Çelik. 365 gün dile kolay. Tam bir yıl oldu abim. Sensiz geçen her günün içimizde ayrı bir özlem bıraktı inşallah. Bu zor günler geride kalacak. Seni bekleyen kocaman bir aile ve hasretle sarılacağın günlerin var demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Erol Uşenmez, Ali Dölek, Alişan Alşan, Osman Bıyıklı ve özü sözü bir Behzat Demir Yılmaz abime gelsin demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı yüreğimde yeri hiçbir zaman değişmeyecek olan oğlum Kadir Çelik'e armağan olsun. Annen seni hep bekliyor, sürmeli oğlum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. Ben uzaklardan, Konya'dan Özdeyiş Üşenmez. Bir zamanlar sen bana bu şarkıyı armağan etmiştin. Biliyorum ki sen de bugün radyoyu dinliyorsun. Buralar zordur, inan ki üzüldüm. Çok geçmiş olsun, armağan edeceğim şarkı benden sana gelsin. Ferdi Tayfur, onu 20'sinde tanıdım demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi şarkı çalamıyoruz şimdi, çalmayı çok isterdim o şarkıyı ama senin şarkıyı çalarsak örnek teşkil edecek. Ondan sonra herkesin isteme hakkı da olacak arkadaşlar.

0: zamansız bir sevda. Azer Bülbül radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında buradayız, hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver

Nasıl, kopya mıyız? Şarkılar nasıl, beğendiniz mi? Öteki şarkı oğlum Berkay Zabanoğlu'na armağan olsun. Seni çok seviyorum, en kısa sürede kavuşacağız. Allah'a emanet ol demiş baban diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yayınlar Fırat kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez, Doğa'ya, Doğan Demir Yılmaz'a. Değerli arkadaşlarına gelsin, ayrıca Doruk Üşenmez'e gelsin. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu, ayrıca sizlere gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Merhaba yayınlar. Sıradaki şarkıyı kızım Nisa Yürük ve arkadaşları Zehra Bayan ve Sibel Yılmaz'a armağan olsun demiş.

0: şarkıyla Devran Çağlar'ı da rahmetle anmış olduk. Efsane var ya gerçekten, bütün şarkıları birbirinden güzel, efsanedir Devran Çağlar. Birlikteliğimiz devam ediyor. Reklamlar öncesindeki son şarkımızda Emrah sizlerle buluşacak. Bakalım mesajlarımızı. İyi akşamlar Ömer Kuşçu'dan, Ömür Kara, Ulaş Dimdi, Belizil, Selcan, Bulut, Hasan, Boş Granit'i, Doğan, Arif Aydın için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İyi yayınlar, ben Erol Uşenmez. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a, Özgür Su, Ali Dölek, Alişan Alşan'a armağan olsun, sizleri seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Bu şarkı kalbimin en derininde yer eden, hayatımın en güzel tesadüfü değil, en güzel gerçeği olan eşim Kadir Çelik'e gelsin demiş dinleyicimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan sıradaki şarkılar kardeşlerim Erol Üşenmez, Özgür Su, Alişan Alşan, Ali Dölek, Osman Bıyıklı abim, Beysat Demir Yılmaz ve Hasan Demir dayıma armağan olsun ve tüm Say Mahallesi sakinlerine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Tüm Say Mahallesi'ne selamlar, iyi akşamlar diyelim. Merhaba yayınlar, sıradaki şarkıyı Biricik Nisa Yörü'ye ve doğacak olan yeğenime armağan etmek istiyorum. Dualarım sizinle diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız arkadaşlar.
1: Fırat'a selam. Damara devam.

0: Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: evinizde.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017. Barış Otocam.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
14: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
15: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
14: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
13: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
17: Fırat'la Damardan Kalbe.
18: Şimdi hazır olun, öyle güzel bir şarkı geliyor ki. Allah Allah, bak abi bak. Ferdiciler hazır olun, ferdiciler. Sevgili İbrahim Tekköz, bu şarkı sana armağan olacak. Ve Firuze'yi de unutmayalım, Firuze Arslan. Merhaba, ben Tuğba. Sıradaki parça benden Selman'a gelsin. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar. Ben Fatma Kaya. Sıradaki şarkıcılarımdan çok sevdiğim evlatları Marcel Alşan, Alişane Alşan ve arkadaşları Berrin Çağlanur ve Ayşegül'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi. Sıradaki şarkı Berna Dölek'ten Canımın İçi Babama Söyler Misin Lütfen demiş. Peki, söylemiş bulunduk. İyi akşamlar Ömer Kuşçu'dan Ömür Kara, Ulaş Dindi, Belizil, Selcan Bulut, Hasan Boşkur, Hanifi Doğan, Arif Yılmaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Konya'dan Özdeş Üşenmez, öncelikle kardeşim Erol Üşenmez'e ve beni seven bütün dostlarıma armağan ediyorum. Gökhan Doğanay, yolumuzdayız demiş, şarkı istemiş ama şarkı çalamıyoruz maalesef. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Bu arada hatırlatalım, mesaj göndermeyin arkadaşlar, kalan mesajları anca yetiştireceğiz. O yüzden şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin. Haydi o zaman ferdiciler, volümleri yükseltin, bu şarkı sizin için geliyor. Nasıl bakarsın diyecek Ferdi Tayfur.

olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdi abimiz dedikleri bu güzel şarkısıyla sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Rahatla damardan kalbe devam ediyor. Müslüm Baba gelecek şimdi, hemen ardına yakışır bir sanatçımız. Haydi o zaman hazır olun. Selami Yeniler Sedeki şarkı kardeşim Ömür Kara, Serhat Uygun, Seyfettin, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin, Bediran Dölek, Burak Çetinkaya, Nuri Bal, Cihan Çakır, Ulaş Şalkı ve Mustafa Yerli için gelsin demişler. Ben Mazhar Körsü'deki şarkılar can dostlarım Mustafa Zehir, Suat, Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topar, Ali Rıza Dursun, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Osman Bıyıklı ve kardeşlerim Murat Ümit Boşgır, Uğurcan Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat Bey, öncelikle sana gelsin sıradaki şarkılar demişler. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. Çok sevdiğim Cansu Karaca'ya ve canından çok sevdiği oğluna gelsin sıradaki tüm şarkılar. Sizleri çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Yeğenir abi Sedek tüm şarkılar canışım Mustafa'ma gelsin. Ben Leyla Çalışkan, çok seviyorum seni diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi Müslümcüler volümleri yükselsin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Efsane şarkısıyla sizlerle buluştu radyonuzda Müslüm Gürses. Devam ediyoruz, durmak yok. Ama nasıldı şarkı? Yani o Müslüm Baba'nın bağlamayı çalan var ya, kimse ellerinden öpmek lazım. Bağlamayı ağlatıyor abi.

0: Mersin'den Gizem sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim canım eşim Sıkıntı Ahmet Ömrüm hayatımın kalbimin sahibini armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Ayşe Çalışkan, sıradaki şarkılar canım oğlum Mustafa Çalışkan'a gelsin. Gülizar teyzenin selamı var diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Fırat Reis, ben Ahmet Tip, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım kayınçom Cengiz ve kıymetli kardeşlerim Suat Fuat ve kayda değer abim Murat Çile'ye gelsin demişler. Vallahi güzel bir şarkı gelecek Yağmur'un Akkor yorumuyla. Nişan Yüzüğü Radyonuz'da sizlerle sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

Kıvran abla var ya çok güzel söylemiş. Nişan yüzüğünü takmam elime. Son şarkımız arkadaşlar. Ben de programın daha vakti var sanıyordum. Yani zaman dolmuş bile yani. Bayağı da bir mesajımız var. 15 tane mesaj var. Şimdi o mesajları eleyerek gideceğim. Niye diyeceksiniz? Gönderenler bir daha göndermiş. Aynı isimler olmasın diye eleyeceğim. İyi akşamlar abi. Biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok özledik diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm abi yayınlar. Ben Uğur Tarsus'ta bulunan eşim Ayşe Nur Yalçın. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Selamünaleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karal. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Şavker Ozan, Duras Ansay, Erman Kirişçi, Bediran İbili, Ahmet Eski, Metin Şahin, Ali Yüksel ve sana armağan olsun demişler. Teşekkür ediyorum benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Mehmet Bucuk'tan Hasan kardeşim Metin Bucuk, Nuri Bal, Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz için gelsin teşekkürler diyerek mesajını sonlandırmış. Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgi, bu mesajı atlayacağız. Abi sıradaki parça sadece iki gözüm Suat'a gelsin lütfen okur musun demiş. Okuduk sevgili kardeşim. İyi akşamlar abi Ali yayınlar. Sıradaki şarkı Uğurcan Yılmaz'a ve canım eşime Acerim'e gelsin. Onu çok seviyorum Ali yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz eyvallah. İyi akşamlar Fırat ben İlkay Abukan. Sıradaki tüm güzel şarkılar yeğenlerim Beysat Demir Yılmaz ve Doğan Demir Yılmaz'a, Tolga Demir Yılmaz'a gelsin. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın diyerek mesajını sonlandırmış. Dinleyicimizin mesajı gelmişti okumuştuk aynı şekilde bunları okumuştuk atlıyoruz.

0: şarkılar canımdan çok sevdiğim Cansu Karacabey oğluna armağan olsun demişler. Yaralı kalbim. Yayınlar ben Hasan Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar abilerim. Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez, Can Çakı ve dostlarına gelsin. Sizleri seviyorum. Ayrıca sana gelsin Fırat abi demiş. Eyvallah kardeşim, benden de sizlere armağan olsun. Yayınlar benim hayatımın en güzel melodisi sensin. Çalan tüm şarkılar Hıdır Poyraz'a gelsin. Beni çok seviyorum canımın eşi diyerek mesajını sonlandırmıştın Necmiz.
1: Sevgilim canım dedikçe kendini gizler olmam. Peşinden sürüklendim.
0: Güzel bir imparator yorumu son olarak radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bu akşamlıkta. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Az sonra birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarları sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: misiniz?
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
0: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
0: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
0: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
0: Geleceğimizi yakmayalım.

Bak gelin oluyorsun, sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun, ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma, sen gizli ağlıyorsun. Sen gizli ağlıyorsun.

kadar kolay unuttum öyle mi? Bu kadar kolay unuttum öyle mi?

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

3-5 gün arayıp sormadık diye ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim, düşman mı olduk?

0: İşte o kadar.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

sorumsuzluk yok artık, söz verdim kendime. Güzel bir Hakan Tosun yorumu dinledik. Çağrın gelsin, sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı komşu dükkanın sahibi, kaporta ustası Hasan abi ve tüm esnaf dostlara gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Bizler de selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere gönderebilirsiniz.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz. Bazen bir insanı hayatınızdan çıkarmak istersiniz fakat o insanı yüreğinizden bir türlü atamazsınız. Siz burada her geçen gün kıran kırana bir yalnızlıkla boğuşurken o insan çok uzaklarda, yaban ellerdedir. Sizin umutlarınız her geçen gün biraz daha kırılır ve sanki bütün dünya başınıza yıkılır. Gönlünüz bir cehennem sıcağında kavrulmuş gibi hissedersiniz. En çok da verdiğiniz emeklere ve inandığınız sözlere yanarsınız. Ömrümü verdiğim için, seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime dersiniz. O insanın bir daha asla dönmeyeceğini, gelmeyeceğini ve sizin nasıl yandığınızı hiç bilmeyeceğini kabullenmek zorunda kalırsınız.
1: Bir görse
0: dönmeyecek diyeceğiz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Şimdi bu şarkımızda Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Şahin Kendirci'yi geride bıraktık. Yemin olsun sizlerle radyonuzdaydı. İyi günler Selin Hanım, hayırlı yayınlar. Volkan ben. Sıradaki şarkıyı dış sahada evrak takibi yapan tüm saha ekibimize ve yönlendirme uzmanımız Aylin Hanım'a armağan ediyorum. Kolay gelsin demişler. Size de kolay gelsin. Ümidimsin benim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. İstiyor, sensiz zaman durmuş bekliyor. Ve şimdi sizleri bu güzel yorumla baş başa bırakıyorum.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı sınavlarına hazırlanan kardeşim Mert'e gelsin. Ders çalışmaktan kafayı kaldırmıyor çocuk. Biraz da müzik dinlesin, moral olsun demişler. Bunun için müzikten daha iyisini bulamazsınız zaten. Selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. Bir intizar yorumu dinleyeceğiz. Candan ileri sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Dertli insan, çaylarımızı kahvelerimizi de aldıysak eğer. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bazen kelimelere hiç gerek kalmaz. İnsanın derdi gözlerinden okunur. Bir bakışta anlarsınız. Karşınızdakinin çektiği acıyı, saçlarına düşen akların sevdadan, gözlerindeki yaşların ise kaderin cilvesinden olduğunu hemen fark edersiniz. Çünkü aynı yoldan geçmişsinizdir ve aynı fırtına sizi de vurmuştur. Seni de benim gibi yakmışlar dersiniz. Hayatın sillesini yemiş iki dertli insan olarak yan yana gelirsiniz. Ve ayrıca derdini söylemeyen insanın derman bulamayacağını da bilirsiniz ve o perişan hale ortak olmak istersiniz. Bu güzel şarkımızı aynı kaderi paylaşanlara. Hayatın kahrını birlikte göğüsleyen dertli insanlara armağan ediyorum. Gözümden tanırım dertli insanı. Sizleri Ümit Yaşar'la baş başa bırakıyorum.

0: keyfe kederdin gördüğümde seni. Bir başkasıyla da mutlu olabiliyormuşsun. Karmaşık duygular var yüreğimde sana saklı. Ama gözlerimde hala bir meleği andırıyorsun.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selam Selin, Toroslardan Leyla ben. Evde temizliği bitirdim. Tam öğle yemeğimi yerken radyoyu açtım. Sıradaki şarkı üniversite sınavına hazırlanan ve şu an kütüphanede ders çalışan oğlum Kaan'a gelsin demişler.
1: Ayaklarım yerden kesik bir zaman sonunda tekrar.
0: Selamlarımızı gönderelim ve başarılar diliyorum.
1: Aylarca yarım kaldım.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ve şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Çaresiz Coşkun Sabah sizlerle radyonuzdaydı. Aşk dediğimiz şey sadece güzel günlerde el ele yürümekten ibaret değildir. Bazen bir insanı öyle büyük bir tutkuyla ve öyle hesapsız seversiniz ki bu sevdanın büyüklüğü zamanla sizin en büyük korkunuza dönüşür. Geceleri kafanızı yastığa koyduğunuz zaman gözünüzün önüne gelen o yüz sizin her gün sevip sarıldığınız en tatlı hülyanız olur. Ancak aynı yüz bir gün uyanıp da onu bulamama ihtimalinizi düşündüğünüz korkulu bir rüyaya dönüşür. Hayatınızda öyle bir noktaya gelirsiniz ki onun yokluğu artık sadece bir özlem olmaktan çıkar. Onsuzluk sizin için ölümle eşdeğer olur. Bu dünyada sizi onun gibi anlayacak ve tamamlayacak bir başkasının olmadığını bilirsiniz. Fakat bu sırada ömrün vefasızlığı göğsünüzün ortasına oturur. Şu fani alemde ona doyamadan ve hissettiklerini

kendinizi tam anlatamadan göçüp gitme düşüncesi bile nefesinizi kesmeye yeter. İşte o zaman sevilmek ümidinin sevmekten daha ağır bir yük olduğunu anlarsınız. Her gece aynı doğayı yüreğinizde büyütürsünüz ve bu güzel rüyadan asla uyanmamayı dilersiniz. Benim dünyam diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım.

Desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Göremeden güneşi, ve bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak.

Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Askerdeki Oğlum Emir'e gelsin inşallah. Sağ salim görevini tamamlayıp evine dönecek. Annen de baban da seni çok özledi oğlum demişler. Aşkın adını. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Cansever ve Hak'tan düeti. Yenildik sizlerle.

0: programımıza Ümit ve Sen'le devam ediyoruz. Bazen bir insan sizin bütün dünyanız haline gelir ve onun yokluğu hayatınızı darmadağın etmeye yeter. O insan hayatınızdan çıktığı an sokaklarda kaybolacağınızı bilirsiniz. Çünkü bu hayatın tek başına ve sevgisiz bir şekilde yaşanmayacağını çok iyi anlamışsınızdır. İçinizdeki sevgiyi hiçbir yalan katmadan sunarsınız. Dünyada ondan başka tutunacak hiçbir şeyinizin kalmadığını fark edersiniz. Bu yüzden her an yanınızda kalmasını istersiniz.
1: Sen olmazsan inan yaşayamam.
0: Aşkımsın benim.
1: Serseri olurum.
0: Ümit Besen sizlerle.

Sen olmazsan inan yaşayamam. Serseri olurum, sokakta uyurum, gecenin sesi.

Gülsüm Gürses'i geride bıraktık. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Biliyoruz ki bazen bir insan hayatımızdan sessizce yürüyüp gider ve biz zamanla onun yokluğuna bile alışırız. Aradan aylar geçer, artık adı bile geçmez olur. Fakat günün birinde hiç çağrılmadığı halde çıkıp gelir o insan. Kendisinin hala çok sevildiğinden ve bıraktığı o tahtın yerinde durduğundan da emindir. Oysa bilmediği bir şey vardır. Artık yokluğu bile hissedilmiyordur. Gönül kapınızı çaldığında ona verecek en net cevabı hazırlarsınız. Sevdaya kıyan insanın o kalpteki tahtını sonsuza kadar kaybedeceğini bilirsiniz. Zamanın da arkasından için için ne kadar ağlamış olursanız olun, artık yolunuzu çizmişsinizdir. Bütün o yaşanan hikaye dünün kucağında kalmıştır ve sıra o insanı bugün tamamen uğurlamaya gelmiştir. Nasıl da emindin sevildiğinden, artık yokluğun hissedilmiyor. Linet, ne ağladım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Neyine güvenim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: güzel bir şarkıyı daha geride bırakarak programımızın sonuna geliyoruz. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla Atilla Kaya'yla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listlerindesiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini en güzel listeleriyle beraber dinliyoruz. Günün ilk resiteli Ferdi Baba'dan gelecek. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı diyecek. Şimdi aşık olmuş birisinin ne tatlı sözleri, bakın gerçekten dizilerin hepsi o kadar ışık saçan parıl parıllar ki. Güneş sensin, ay sen, gökteki yıldız sensin. Hep ışıktan, ışık huzmelerinden bahsetmiş, gönlümün sultanı demiş. Seni dünyalara değişmem, her şeyden de güzelsin demiş. Kalbinizde aşık olduğunuz biri varsa, sevdiğiniz birileri varsa bizlerden onlara gitsin. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı sizlerle radyolarınızda.

Gönüllerinizin sultanlarıyla beraber gezdiğiniz sokaklar gün gelir ki orada artık onunla gezmeye başladığınızda nerede o diye sorgularlar, sizi bir sorguya çekerler. Binlerce hatıranız oldu o yokuşlar, o kaldırımlar, o sokaklar sizindir ama artık sadece sizin olmuştur. Seninle el ele gezdiğim yerler, seninle göz göze olduğum yerler, nerede sevgilin, nerede derler diyor Ferdi Baba. Her adım atışta yüreğim sızlar, sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek şimdi radyolarınızda. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile burada buluşacağız. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla şimdi sizlerle radyolarınızda.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile programımıza devam ediyoruz. Güçlü Soydemir ile birlikte. Yepyeni bir şarkısıyla başlayalım şimdi. Aslında ikinci partımıza Güçlü Soydemir taşıyacak bu deniz diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Babalar Resitali.

Kaldır başını bir bak, beni ellerden sayma. Benden başka birini yüreğine koyma. Lal olur bak tutulur, söyleyemez dinler. Ben her gece Rabbimle

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli'ndesiniz. Müslüm Gürses "Bir ateşe attın beni" dedi az önce. Şimdi de "Her şey gönlünce olsun" diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla Müslüm Gürses Listeli'yle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Tavernasız Babalar Resitali tam da istenilen gibi olmuyor. O yüzden şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla sizlerle birlikteyiz. Bu doğum günümü sensiz kutladım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi bilen bilir, bu şarkının anısı vardır. Doğum günlerimizi onlarsız kutlamıştık. Olsun, bir dahaki sene diyelim artık, olursa. Sizler de eğer bu yıl doğum gününüzü onsuz kutladıysanız, belki bir dahaki yıla o olur yanınızda. En azından yanında olamasa da bir şekilde kutlar, bir şekilde yanınızdaymış gibi hissettirir diyelim. Biz de bununla avunalım. Şimdi de Cengiz Kurtoğlu, Beyaz Meleğim şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Babalar Resitali.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca bendeniz Zeynep'le birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitalini Emrah söyleyecek, boynu bükükler diyecek. En güzel şarkılarından biri gerçekten bu. Tam da babalar resitaline yakışır bir şarkı. Yarın yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında saatleriniz 16'yı gösterdiğinde buluşalım. Emrah Boynu Bükükler şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor şimdi. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum efendim.